0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
4: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
4: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diye.

0: Bilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat

0: Şehrin genç sesi.
1: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
3: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
3: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti

0: Milli Sağlık Bakanlığı.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
3: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım.

0: konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. Yedan'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Tosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
5: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor.

0: çok düşündüm.
1: Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
3: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
6: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

Bugün hava güzel, dedim ki hanıma, haydi kalk giyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikli kiraz. Çoluk çocuk cümbür cemaat, piknik yapalım, ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Yolda düşündüm, bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları. Bir hayli garibime gitti doğrusu. Bir baba olarak verdim kararı. Anında bir ters U dönüş, doğru hayvanat bahçesine. Biliyoruz ayıp oldu.

0: ayı derler. Ormandan inip şehre gelirler. Biraz ağırdır, hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
1: Evet babacığım, ona ayı derler. Ayılar bizleri çok severler. Ağır mağır, hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler.
0: Senin de canın günün birinde armudun iyisini yemek isterse, sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme.
2: Adamın kafası bir atarsa, bayramlık ağzını bir açarsa,
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. A'a de bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

Öğrensin hayatın çetin yollarını. Kaptırmasınlar kimseye kafalarını. Hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ikaz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni say ki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

geçmişe ve köklerine bağlılığının yanı sıra yüzünü bilime ve ilerlemeye çevirmişti. Hazırladığı televizyon programlarında bilimsel araştırmalara ve yeni fikirlere yer verdi.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Çıktı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Beleş tepe. Hadi efendim, lütfen.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: kafasında sözleri yazılı duvarda bulana. Vallahi o da böyle kenarında duvarda yazıyor, imzam da var, bakalım ulaşacak.
1: Adana yapmamışlar.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Alkışlar!
1: Bravo! Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Ver misiniz efendim?
0: Beleş tepe.
1: Hadi lütfen. Al.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim ne?

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen de benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Çuğ Radyo, şehri genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Galaksi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Radyo Şehri Genç Sesi.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Umur gitar lazım.
3: Son keçi tatlı yasa ister.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha büyür.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi.

98.6. Şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

all they have.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Here we go again, go again, go again, go again.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

çekil biter burada. Zorla değil, suçu günahı bo.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.